sizlerde şey paylaşmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sizler yurt dışında belki sizlerden daha derin üzüntüler içindesiniz. Bu acıları sizlerle paylaşıyorsunuz. Size şeriflerimizi bir kez daha rahmetle alalım.